Tutorial Rottamlayışta Bakalım. Rostarit, Hayvanat Kanal Kulu, Hayvan İşleri Pesbik Ödak, Şarkısal Kulu, Katlanan Dikili Kardeşim, Soka, Yakın Hala Kantara Gitatı, Yedi Hoca Bey, Bistus Bira, Atitarik, Cantari Kulatı, Bismillah Sınırıboz, Atla Kata, Suatçı, Tatlıboz, Rokun İş Sankara Gita, Tumta, Natimiko, Suatçı Akademiye, Cantari Kulatı. Apatkan Kavuşturma, Kana Kardeşim. Nepal'da 1-1-0-0 ve 1-1-0 manat bir

0: ilerliyor bu koridorda. Buraya kontrastlara okulukta duvarı durumda. Aklar bize bir iki yerleri bari anlata. Mani, cidden, zulmer, ruhani, rasamlı kravatı varında gombir azaltıyordu. Bize bir hale bu kani kurakarda hamileyi gombir kata ruhlar da zaptı.
1: Bize bir ödeyene ne zorluyor musun? Ne yapalım?
0: Oni, rasamlı bize bir pregorni ve pregorni bu kafırta kari kanilay rime karlarını, donku dukni, mursa kurni, tokan mosusuni, rogu, sarımizasta, kapitalindro, kensör, tümur, tokra, şans kısa samanı, dizi kalim sanatı yarı tekine kaptı.
1: Ani, nani, dışarı kurayım mı? Ani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani,
0: nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani,
1: nani, nani, nani, nani, nani,
2: Bir sonraki videoda görüşmek üzere.